today. You were far away. And I

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: I'm alive, no time, buzzing blood, feel fine.

Günaydın Sayın Radyo Eksen dinleyenleri. Hoş geldiniz programa. Sabah programımız başladı. Gülşah Güray ben. Bu cumada bir tam listesi yapacağız birlikte. Bugünkü konumuz tam 60 yıllık albümler. 1966 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinleyeceğiz. Dolayısıyla birazcık Oldies programı gibi olacak bugünkü yayınımız. Konumuz 1966 senesi ve o sene yayınlanan albümler. Hoş geldiniz programa.

Garaj Rock'ın başlama tarihi olarak da aslında gösterebiliriz bazı şarkılar açısından ele aldığımız zaman. Count Five'ın Psychotic Reaction şarkısı mesela bu Garaj Rock rüzgarını getirenlerden biriydi. 1966 senesinde piyasaya çıkmıştı ki zira bugünkü konumuz da 1966'da yayınlanmış olan albümlerden şarkılar. Bir diğerine geçiyoruz. Mesela Count Five'a her ne kadar Garaj Rock olarak nitelendirecek olsak da bu şimdi dinleyeceğimiz Small Faces'in What You Gonna Do About It şarkısını da daha mod kültürünün marşlarından biri olarak kabul edebiliriz. Sonrasında tabii olacak ama hadi o da bir başlangıç olarak kabul edilebilir diyor ve Small Faces'la What You Gonna Do About It'le devam ediyoruz yayına.

0: 96.2 Radyo
1: Eksen. Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
2: Radyo Eksen katkılarıyla.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
4: Reklam.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel at home.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Is This My Destiny? Johnny Cash 96.2 Radyo Eksen'deydi. Dün Instagram hesabından da bu programı hazırlarken hikaye bölümünden paylaşmıştım Johnny Cash'in. Yani kapağıyla en fazla eleştirilen albümlerinden biriydi. Yani bu belki daha sonra bakarsınız ya da belki görmüşsünüzdür bile zaten ben paylaştığım zamanda. Gerçekten Frank Best tarafından çekilmiş olan bir fotoğrafı vardır. Kapağında neden der insan ya, yani neden? Aslında şöyle bir hikayesi de var. İsmi farklı olacaktı bu albümün. Gordon Lightfoot'un That's What You Get For Loving Me şarkısını ismi olarak aslında koyacaklardı ilk önce. Sonra değiştiriyorlar. Happiness Is You olarak değiştiriyorlar. O sırada değişmeler Columbia Records'tan artık kim buna onay verdiği belli olmayan bir kapak tasarımıyla çok fazla eleştirilen dediğim gibi bir albüm. Ama Is This My Destiny bu albümden çok sevdiğim şarkılardan biriydi. Ve 1966 konumuz olduğu için bu şarkıyı da eklemek istedim bizim listemize. Ve bir diğer şarkıya geçiyoruz. 1966 senesinde yayınlanmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bugünkü programımızın konusu bu. Radyodan yeni açanlar varsa eğer, tam 60 yıllık albümler. 60 yıllık albümlerin güzelliğine bakarak gidiyoruz. Ve 1966 senesinde If You Can Believe Your Eyes and Ears albümünden California Dreamin Mamas and Papas sırada.

Radyo Eksen'le tam 60 yıllık albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bugünkü programımızın konusu bu. 1966 senesindeyiz. Bütün bir liste böyle oluşuyor. Birazcık oldies gibi ama 1966 senesinde tam listesi yapmak istedim. Rolling Stones'dan da Under My Thumb dinlediğimiz şarkı Aftermath albümleriyle birlikte yayınlanmıştı. Burada Brian Jones'un marimba ezgilerinin çok net bir şekilde duyulduğunu ve aslında karakteristik bir özelliği olduğunu söyleyebiliriz Under My Thumb şarkısında. Şimdi bir diğer 1966 senesi albümüne geçiyoruz. Fresh Cream albümü. Cream yani. Ve buradan I Feel Free ile devam ediyoruz yayına.

Radyo Eksen Sabah programını dinliyorsunuz. Herkesin keyfi yerinde umarım. Gülşah Güray ben. Bu cuma 1966 senesinden albümler ve o albümlerden seçtiğim şarkıları dinliyoruz. Saat 10'a kadar da eşlik edeceğim sizlere. Donovan'dan da Season of the Witch bu listede olması gereken bence şarkılardan biriydi. Çok severim. Sunshine Superman albüm de çok güzel zaten. Season of the Witch de o albümün en iyilerinden. Bence burada Donovan bu albümleriyle birlikte yayınlamaya başladıktan sonra Britanya'nın Bob Dylan'ı olarak kabul ediliyordu. Öyle aslında basın tarafından tanıtılıyordu. Bu şarkıda gitarı Donovan'a o zamanlar daha Led Zeppelin'i kurmamış olan Jimmy Page eşlik ediyor. Mesela böyle de bir tatlı tarafı vardır Season of the Witch'in. Bir diğer şarkıya geçelim. Beach Boys'a geçiyorum. Şimdi 11 Temmuz'da 1966 senesinde doğum günümde yayınlamışlar. O bir de ayrıca böyle bir güzel tarafı varmış benim için. Şimdi gördüm. Çok severim God Only Knows şarkısını. 1966 senesinde Brian Wilson, Tony Asher'la birlikte yazdığı şarkı. Şimdi sırada Radyo Eksen Sabah programında.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Radyo Eksen'de tam 60 yıllık albümler konumuz. 1966 senesinde piyasaya çıkmış olan şarkılardan, albümlerden daha doğrusu şarkılar dinliyoruz. Şimdi Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, Boots albümüyle birlikte yayınlanmıştı. Aslında Lee Hazelwood tarafından yazılıyor. Onun da kayıtları var ve tabii birçok kişinin de tabii sonrasında yayınlanmış olan versiyonları var ama orijinali de These Boots Are Made For Walking, Nancy Sinatra 1966 senesinde yayınlamıştı. Bir başka 1966 senesi albümüne geçiyorum. Monkeys ilk albümünü, The Monkeys'i 10 Ekim 1966 senesinde piyasaya sürmüştü ve çıkış single'ı da bu dinlemeye başladığımız Last Train to Clarksville'di.

0: Radyo Eksen'de Düşah Güray yayında. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine göz atıyoruz. Paribu Art Fuayı bu akşam swing ritimleriyle hareketleniyor. Uninvited Jazz Band, cazın altın çağından ilham alan enerjik repertuarıyla geceye ritim katarken Swing Planet, dönemin özgür ve neşeli dans kültürünü piste taşıyor. Müziğin, dansın ve birlikte eğlenmenin merkezde olduğu sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek bu eğlenceli gece bu akşam 21'de başlıyor.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi.
1: VR deneyimi 35 Mayıs 3-31 Ekim tarihlerinde Paribu Art'ta. Bu kez sahne karşınızda değil, etrafınızda. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 35 Mayıs VR gözlükleri aracılığıyla seyirciye 180 derecelik farklı bir izleme deneyimi sunuyor. Kraken sahne anlatısıyla teknolojiyi bir araya getiren ilk VR gösterisi 35 Mayıs yarın itibariyle Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

The Shadows of Night 1964 senesinde Chicago'da kurulmuş olan bir garaj rock, proto punk akımının da öncülerinden bir topluluktu. Şöyle bir özelliği ve önemi var aslında müzik tarihi açısından, böyle garaj punk, garaj rock, garaj diyoruz ya. Çok önemli bir müzik eleştirmeni vardır. Böyle bütün yazılarını, zamanındaki eleştirilerini falan çok dikkatli okuruz mesela biz, Lenny Kay. Onun grubun tarzını tanımlamak için bu müzik literatürüne, rock kültürü literatürüne de geçecek olan garaj punk terimini ilk kez kullandığını biliyoruz. The Shadows of Night ile birlikte. Bu Gloria şarkısı vardır mesela, arada çalarız, Van Morrison'ın grubu Dem'e ait olan. Onları 1965 sonunda kendilerine göre yorumlayıp da piyasaya sürmüşlerdi. Biz bu defa 1966 konumuz olduğu için Spoonful şarkısını dinledik Radyo Eksen'de. Çünkü bugün tam 60 yıllık albümlerden şarkılar dinliyoruz. Radyoları yeni açanlar varsa eğer, The Shadows of Night'ın da devamına bakmak isterseniz, böyle bir özelliği vardır müzik camiasında. Şimdi Jacques Dutronc'a devam ediyorum. 1966 senesinde ilk albümünü yayınlamış ve o albümden daha sonra birçok farklı sanatçı, ki aralarında Last Shadow Puppets'ın yorumu da vardır. Çok da başarılı bir yorumdur bence. Devam ediyoruz şimdi böyle programa.

şimdi arka arkaya iki tane Loving Spoonful şarkısı dinledik. Çünkü 1966 senesinde Loving Spoonful iki tane albüm piyasaya sürmüştü. Bu dinlediğimiz Daydream şarkısı Mart 1966'da yayınlandı. Ve bu Kasım ayında da grup, Kasım 1966 senesinde de rock tarihinin en iyi albümlerinden biri olarak kabul edilen Summer in the City'nin de içinde olduğu Hums of the Loving Spoonful albümünü çıkartmıştı. O yüzden iki tane arka arkaya Loving Spoonful şarkısı dinledik. Neticede iki tane farklı albüm ve bugünkü konumuz 1966'da yayınlanmış olan albümler. Şimdi Loving Spoonful bu şarkıyı yazarken, daha doğrusu John Sebastian bu parçayı yazarken Supremes'in Baby Love şarkısından çok etkilendiğini söylemişti. Baby Love'la değil ama Supremes'in 1966 senesinde piyasaya çıkan I Hear a Symphony albümünden bir şarkı My World is Empty Without You ile devam ediyoruz yayına.

getting high, stoned, knocked out. Radyo Eksen sabah programını dinliyorsunuz. Radyolarını yeni açanlar varsa her günaydın. Bugün 1966 senesinde yayınlanmış olan albümlerden, yani tam 60 yıllık albümler listesi yaptık. Onu dinliyoruz birlikte. John Lee Hooker 1966 senesinde en önemli albümlerinden biri The Real Folk Blues albümünü piyasaya sürmüştü. Dönemini özetleyen bir albümde aynı zamanda. Ama ona ait değil. İlk olarak 1953 yılında Amos Milburn tarafından seslendiriliyor. Ama bu dinlediğimiz One Bourbon, One Scotch, One Beer şarkısı John Lee Hooker'ın karakteristik o ritmiyle farklı bir şarkıya adeta dönüşüyor. Şimdi Sam & Dave'e geçiyorum. Yine 1966 senesinde piyasaya çıkmış olan Hold On, I'm Coming'le devam ediyoruz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
9: Hadi iyi bir kahve içmeye.
10: Nereye bu saatte?
9: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
11: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.
12: This is a place where I feel at home.
13: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Oh, yes it can, it don't melt away. Yes, it's better, so the ladies say can.
1: Mississippi John Hurt, 96.2 Radyo Eksen'de Candyman şarkısını dinledik. Bir blues efsanesi ve onun başyapıtı olarak kabul ediliyor Today albümü. Ve 1966 senesine baktığınız zaman böyle daha ilkler, efsane albümler, en iyilerin birçoğunun piyasaya çıktığını görüyoruz. Bugünkü konumuz 1966 senesinde yayınlanmış olan albümler. Şimdi Candyman aslında ona ait değil, 1920'lerin sonuna kadar götürebiliriz ucundan tutarsak eğer Candyman şarkısını. Bu tırnak içerisinde daha modern versiyonu, bu modern oluyor yani, olarak kabul edilebilir Candyman şarkısının. Mississippi John Hurt, 1966'dan devam ediyorum programa. Şimdi Question Mark and the Mysterians'a devam edeceğim. Yayına yine bir ilk göreceğiz şimdi. Şöyle başlayayım aslında bu şarkının hikayesini anlatmaya. Too Many Teardrops olarak aslında ilk olarak düşünülüyor şarkının ismi. Sonra biraz daha dramatik olsun diye 96 Teardrops olarak değiştiriyorlar. Ve bunun kayıt sistemine baktığınız zaman daha lo-fi, düşük bütçeli, bir daha yırtık bir vokal. Bütün bunların hepsine de baktığınız zaman müzik tarihçileri tarafından dünyanın ilk punk rock şarkısı adaylarından biri olarak kabul edilir. Böyle de bir özelliği vardır. Yine bir ilk, gördüğünüz gibi. Siz isterseniz kabul etmeyin. Öyle kabul edenler vardır diyelim. Ve 96 Tears'ı dinlemeye devam edelim.

Neil Diamond'ın bu dinlediğimiz Solitary Man şarkısı kendisine Neil Diamond'ın profesyonel olarak kendi yazdığı ve kendi seslendirdiği ilk büyük hiti. Daha önce diğer sanatçılardan şarkılar alıyordu ya da onların şarkılarını seslendiriyordu. Böyle devam ediyordu yolunu ama bu bir ilk, yine 1966'daki ilklerden birini görüyoruz. Solitary Man ile. Bir diğer 1966 senesi albümüne geçiyorum. Tim Buckley ile devam edeceğiz. Elektra Records'tan çıkan ilk albümü Tim Buckley'nin açılış şarkısını I Can See You şimdi Radyo Eksen Sabah programında dinliyoruz.

John Denver'dan And I Love Her yorumuydu 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz şarkı. Bu 1966'da Chet Mitchell Trio ile, o zamanlar The Mitchell Trio, onların üyesiydi ve bu şarkıyı 1966 senesinde piyasaya sürmüşlerdi. Şimdi bir başka 1966 senesi albümüne geçiyorum. Radyodan yeni açanlar varsa eğer, bugün 1966 yılından şarkılar dinliyoruz. O sene yayınlanmış olan albümlerden şarkılar. Frank Sinatra'ya geçeceğim. Frank Sinatra 1966 senesine baktığınız zaman kariyerinin en yoğun yıllarından birini yaşadığını görüyoruz. Yani sürekli bir albüm piyasaya sürüyor. Mesela Sinatra At The Sands albümü var. That's Life albümü var. Onların hepsi 1966 senesinde yayınlanmıştı. Biz şimdi adını da taşıyan şarkıyı dinleyeceğiz. Albüme ismini veren şarkıyı dinleyeceğiz. 30 Mayıs 1966 senesinde yayınlanan Strangers in the Night şarkısını dinleyeceğiz. Daha sonra yaptığı açıklamalarda şarkıyı pek de beğenmediğini söylüyor Frank Sinatra bu arada. Daha böyle değersiz bulduğunu, şarkının sözlerinin derin olmadığını, hatta bir rivayete göre şarkının sonunda duyacağımız o doobie-doobie-doo bölümünün ay o kadar içim sıkıldı ki bir an önce bitsin diye stüdyo kaydı sırasında doğaçlama ortaya çıkardığını anlatanlar vardır. Dinleyelim şarkıyı, ama efsane şarkılardan biri bu arada müzik tarihinde. Strangers in the Night, Frank Sinatra şimdi sırada. Strange.

1966 senesinde piyasaya çıkan albümlerden şarkılar dinliyoruz ve bu albümlerden çıkan şarkılarda ne kadar çok fark ettiniz mi? Zamanında yazılmış olan ve yeniden yorumlanmış olan şarkı olduğunu görüyoruz. Raskaz'ın Slow Down şarkısı da onlardan biri aslına bakacak olursanız. 1958 yılından rock'n'roll'un öncülerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı Larry Williams tarafından yazılmış ve kaydedilmiş bir şarkı. Beatles da 1964'te meşhur ediyor aslında Slow Down şarkısını. Biz The Young Rascals tarafından yorumlanmış olan versiyonunu dinledik bugünkü programda. Çünkü 1966 senesinde çıkan albümlerden şarkılar dinliyoruz bu yayında. Bir diğerine geçiyorum. Bu da I Fought the Law, The Bobby Fuller Four. Şimdi dinleyeceğimiz Mustang Records tarafından yayınlanmış olan bir albümden bahsediyoruz. Bu da yine bir cover. Az önce bahsettiğim gibi Buddy Holly'nin eski grubu The Crickets üyesi Sonny Curtis tarafından 1958 senesinde yazılıyor. Bobby Fuller Four şarkıyı daha kendilerine göre farklı bir versiyonun aslında daha surf rock esintileriyle o zamanı uydurarak kaydedip piyasaya sürüyorlar. Biraz daha popüler oluyor dolayısıyla. Şarkının en büyük trajedisi ise Bobby Fuller'ın bu şarkı piyasaya çıkıp da zirveye ulaştığını gördükten kısa bir süre sonra 1966 senesinde yine gizemli bir şekilde ölü bulunması. 23 yaşındaydı hayatını kaybettiği zaman. Sonra Clash tarafından da daha efsane bence bir versiyonuyla karşımıza çıkacaktı şarkı. Ama şimdi Bobby Fuller Four'dan dinleyelim. Çünkü neden? Bugün 1966 senesinde yayınlanan albümlerden şarkılar dinliyoruz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocuk

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Çivo Gol Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Düşah Güray yayında.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

Love Me or Leave Me şarkısı Nina Simone aslında 1959 senesindeki ilk albümüyle birlikte piyasaya sürüyor. Fakat sonra 1966'da yeniden kaydedip Let It All Out albümüyle birlikte yayınlıyor. Biz de o yüzden bugünkü programda iki tane Nina Simone şarkısı dinleyeceğiz. İkincisine geçiyorum. Neden olmasın, iki Nina Simone şarkısı dinlenebilir bence bir programda, hatta arka arkaya. Şimdi yıllar içerisinde birçok farklı versiyonunu duyduğumuz, dinlediğimiz Lilac Wine şarkısını en iyi yorumlarından biri bence şüphesiz. Yani Jeff Buckley'i de en iyisi diye kabul edebilirsiniz ama en iyilerinden biri diyorum o yüzden. Nina Simone, Lilac Wine yorumunu dinleyeceğiz. Şimdi 96.2 Radyo Ekseni sabah programında. Herkesin keyfi yerinde umarım. Bugün 1966 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Gülşah Güray ben. Her cuma böyle bir tam listesi yapıyoruz. Yani bugünkü konumuz tam 60 yıllık albümler. Şimdi bu şarkı aslında 1950 yılında James Shelton tarafından yazılıyor. Bu Nina Simone versiyonu daha insanın içini acıtan bir versiyon olduğunu söyleyebiliriz. Jeff Buckley de bu versiyonu ilham alarak aslında kendi yorumunu Grace albümüyle birlikte yayınlanacaktı. Yani Nina Simone yorumunu örnek alarak kendi kaydını yapacaktı. Lilac Wine'a devam edelim yayına.

96.2 Radyo Eksen'in sabah programı devam ediyor. 1966 senesinde yayınlanmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bir Oldies programı adeta bugünkü yayınımız. Programa bana ulaşmak isterseniz Instagram kullananlar Gülşah Güray yazarsa karşınıza çıkacaktır hesabım. Buradan bana ulaşabilir, mesaj atabilir. Programa sığdıramadıklarım da yine oradan takip edebilirsiniz eğer isterseniz. Gülşah.Güray@radyoeksen.com'da e-mail adresimin olduğunu hatırlatmak isterim. Sosyal medya kullanmayanlar için buradan da yazabilirler eğer isterlerse. Simon & Garfunkel 1966 senesinde efsane albümleri Sound of Silence'ı piyasaya sürmüştü. Bu şarkı aslında ilk olarak 1964 senesinde yayınlanıyor ama daha akustik. Sadece gitar ve iki vokalle yayınlanıyor. Sonra o kadar iyi başarılı olmuyor da satışları beklenen ne üzerine ya da yaklaşımla yanına bile yaklaşamıyor. Sonra da elektro gitarları işin içine soktuktan ve piyasaya sürdükten sonra bir numaraya kadar yükseldiğini görüyoruz. The Sound of Silence şarkısının. Stevie Wonder'a geçiyorum. O da Uptight albümünde 1966 senesinde yayınlamıştı. Uptight albümü. Bu albümden Uptight'la 96.2 Radyo Eksen sabah programına devam ediyoruz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve Dünya'da

0: 8 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Violeta Parra 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şilili bir sanatçıydı kendisi. Şili Halk Müziği Hareketi'nin de kurucularından da aynı zamanda. 1966 senesi ya bugünkü konumuz. O 1966 senesinde La Ultima Compasiones albümünü piyasaya sürmüştü. Bu albümde yer alan şarkılardan biri. Ya şöyle bir hikayesi var aslında. Fazla derinine inip de hikayenin tam detaylarını anlatıp da sizi üzmek istemem sabah sabah ama bu şarkı piyasaya sürdükten sonra kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor. 49 yaşındayken ve bu şarkının da kendisinin veda mektubu olduğu söylenir hep. Gracias a la vida dinlediğimiz şarkı. Buradan Brezilya'ya geçiyorum. Sergio Mendes'e devam edeceğiz. Bossa Nova'nın da aslında 1966 civarında işte 2-3 önce 2-3 sonra yıllarında hesaba katacak olursak en popüler olduğu dönemlere, en iyi örneklerini gördüğümüz dönemler olduğunu kabul edebiliriz. 1966'da öyle. Aslında bu şarkı The Girl from Ipanema Antonio Carlos Jobim tarafından yazılıyor 1962 senesinde. Sergio Mendes de bu bossa nova türünün dünyaya sevdiren efsane piyanistlerden biri olarak kabul edecek olursak eğer, ki birçok kişi tarafından böyle kabul edilir, kendisi şarkının da popülerleşmesine yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Birçok farklı versiyonu var. Bir de böyle dinleyelim.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de sabah programını dinliyorsunuz. 1966 senesi bugünkü konumuz. 66'da yayınlanmış olan albümlerden şarkılar dinlerken bir de Brezilya'ya gidelim istedim. Çünkü çok iyi albümler var gerçekten o sene yayınlanan. Astro Gilberto'dan da dinlediğimiz bu parça Look to the Rainbow albümünde yer alıyor kendisinin. Bu... Aslında şarkı Brezilya müziğinin devleri olarak kabul edilen Carlos Lira ve Vinicius de Moraes tarafından yazılmış olan Maria Moita adındaki bir Portekizce klasiktir. Astro Gilberto 1966 tarihinde İngilizce sözlerle Maria Quiet adıyla yeniden yorumluyor ve piyasaya sürüyor. Bu dinlediğimiz şarkı 1966 senesinde piyasaya çıkmış oluyor. Şimdi yine Brezilya'dan devam ediyorum. Chico Buarque'ye de geçelim isterim. Kendisi ilk albümünü 1966 senesinde piyasaya sürmüştü. A Banda'yla devam ediyoruz programa.

New York'un meşhur Greenwich Village sahnesinden çıkan gruplardan biri The Blues Project 96.2 Radyo Eksen'deydi. Başyapıt olarak kabul edilen albümlere Projections'ı 1966 senesinde yayınlamışlardı. Bu da aslında Chuck Berry'nin 1956 tarihli efsane klasiklerinden biridir You Can Catch Me. Biz bugün The Blues Project yorumuyla dinledik. Klavyede Al Kooper, gitarda Danny Kalb'ın bulunduğu bir grup bu The Blues Project. The Blues onların yorumuyla dinledik. Çünkü bugünkü konumuz 1966 senesinde yayınlanmış olan albümler ve bir diğerine geçiyorum. The Standells. Standells'a Los Angeles'lı bir garaj rock grubu. Burada Dirty Water albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Aslında Rolling Stones şarkısı. Onlar Mayıs 1966'da single olarak çıkardı. Onlar albümleri Dirty Water'ı tamamlarken Stones bu hiti henüz yeni yayınlamışlardı. Şarkı listelere girer girmez de hemen bu şarkıyı bizim kaydetmemiz gerekiyor diyorlar ve daha hırçın bir şekilde kaydedip garaj rock tarzına kendi tarzlarını uydurarak yayınlıyorlar. O versiyona devam edelim şimdi programa.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alın.

0: Her Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak. Hadi iyi bir kahve içme.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Sen de bugün 1966 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinledik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mesajlar için de öyle elbette. Eğer ulaşmak isterseniz programa bana Instagram veya e-mail yoluyla ulaşabilir. Sormak, söylemek istediklerinizi buralardan bana iletebilirsiniz. İyi bir hafta sonu diliyorum. Herkes için keyifli geçer umarım. Jacques Brel'le kapatacağım biz bugünkü programı. Aslında Amsterdam şarkısını dinleyeceğiz. Bu 1964 senesindeki Olimpia konserinin bir kaydı. 1966'da İtalyan baskısı plak versiyonu 45'lik olarak yayınlanmıştı. Öyle kapatalım istedim. Jacques Brel'in 1966 senesinde veda konserini de yaptığını biliyoruz zaten. Orada da bir Amsterdam versiyonu var. Bugünkü programda böyle bir kapanış olsun istedim. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Modibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Radyo Eksen katkıları.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
2: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Radyo Eksen
2: 96.2
1: 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen. Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Radyo Eksen katkıları.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
2: Reklam.
4: Hadi iyi bir kahve içmeye.
5: Nereye bu saatte?
4: Salona.
1: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

İkinci albümleri Cancel Me I'm Tired bugün itibariyle yayınlandı. Londra merkezli topluluk Fat Dog ve yeni şarkılarından Call It What You Want Radio X'de LCD Sound System sırayı alıyor. Tribulations.

11 yıl aradan sonra gelen yeni Alabama Shakes albümü I Must Be Dreaming'de yer alıyor. Friends dinlediğiniz şarkıydı. Craig 35 Mayıs'la seyirciyi yeni bir izleme biçimiyle tanıştırıyor. Sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenen yapım, 180 derecelik görüş alanıyla izleyiciyi yalnızca bir gözlemci olmaktan çıkararak anlatının dünyasına yaklaştırıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 35 Mayıs VR deneyimi, 3-31 Ekim tarihleri arasında Paris Boğaz'da gerçekleşecek ve 4 Ekim'deki gösterim için sizlere davetiyemiz olacak. Bizlere 212-304-0670, 212-304-0670 numaralı telefondan ulaşan ilk iki dinleyicimiz 4 Ekim'deki VR deneyimi 35 Mayıs'a çift kişilik davetiye kazanacak. And No More Orchestra sırayı alıyor. Funny Friends.

Geçen hafta piyasaya sürülen Nobody's Coming to Save You isimli ikinci albümlerinde yer alıyor. Dublin merkezli topluluk Gurriers ve Pins. Yine Dublin çıkışlı bir toplulukla devam edeceğiz. Fontaines DC sırayı alacak. Onlar da 16 Ekim'de yeni bir albüm çıkaracaklar. James Ford'la çalıştıkları Dopamine Chamber isimli 5. albümlerinden yayınladıkları ikinci single oldu. Tongue.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo. Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel at home. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Esen.
1: Designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

Mogwai'dan yeni bir Iggy Pop ortaklığı geldi. Grubun, İskoç grubun 30 yılı aşkın kariyerini özetleyecek Happy Tears isimli yeni derleme albümünden paylaşıldı. 8 Ocak'ta piyasaya sürecekler bu albümlerini. Iggy Pop ortaklığı taşıyan yeni kayıtları Underground Radyo X'indeydi. İskoçya'dan bir başka grup Twilight Sets'i alacak. Onlardan da bu sene yeni bir albüm geldi. Dinleyeceğimiz şarkıları ise 2019 senesine ait It Won't Be Like This All The Time isimli 5. albümlerinde yer almıştı. We Are.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.

1980 yılından Flying Lizards şarkısıydı TV. Yarın akşam Paribu Art'ta Uninvited Jazz Band ve Swing Planet gecesi var. New Orleans cazından Lindy Hop'a, Balboa'dan solo caza uzanan bol ritimli bir gece olacak. Uninvited Jazz Band'in yüksek enerjili canlı performansı Swing Planet'in danslarıyla buluşacak. Yarın akşam Paribu Art'ta gerçekleşecek. Bu geceye katılmak isteyen dinleyicilerimiz için davetiyemiz olacak. Bize ulaşan ilk iki dinleyicimiz yarın akşamki Uninvited Jazz Band Swing Planet gecesine çift kişilik davetiye kazanacak. Aramanız gereken numara ise 212-304-0670. 212-304-0670. 1991 senesinden Primal Scream şarkısıyla devam ediyoruz. Kült albümleri Screamadelica'da yer almıştı. Don't Fight It, Feel It.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine göz atıyoruz. Paribu Art Fuayı bu akşam swing ritimleriyle hareketleniyor. Uninvited Jazz Band, cazın altın çağından ilham alan enerjik repertuarıyla geceye ritim katarken Swing Planet, dönemin özgür ve neşeli dans kültürünü piste taşıyor. Müziğin, dansın ve birlikte eğlenmenin merkezde olduğu sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek bu eğlenceli gece bu akşam 21'de başlıyor.
3: Renk enteresan. Renk seçimi.
4: Renk enteresan abi.
2: We Are deneyimi 35 Mayıs 3-31 Ekim tarihlerinde Paribu Art'ta. Bu kez sahne karşınızda değil, etrafınızda. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 35 Mayıs VR gözlükleri aracılığıyla seyirciye 180 derecelik farklı bir izleme deneyimi sunuyor. Kraken sahne anlatısıyla teknolojiyi bir araya getiren ilk VR gösterisi 35 Mayıs yarın itibariyle Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

Good for the Soul isimli ilk albümlerini geçen sene bu zamanlarda yayınlamışlardı. Birmingham merkezli ikili Gans ve It's Just Life. Bauhaus'la devam ediyoruz yayına. Bite My Hip.

İkinci albümlerinde de dünyada olup bitenlere kayıtsız kalmıyorlar. Yapay zeka, sosyal medya, savaş ve soykırım gibi güncel meseleler yer alıyor şarkılarında. Lambrinigos'tan ikinci albüm gelecek 15 Ocak'ta. İlk albümleri Who Let The Dogs Out 2025 başında piyasaya sürmüştü. No Refund isimli ikinci albümleri de 15 Ocak 2027'de piyasada olacak. Bu albümlerini duyurdukları şarkıları oldu. Bang Bang Bang. Avustralyalı topluluk Emily and the Sniffers'la devam edeceğiz. 2021 tarihli Comfort To Me isimli ikinci albümlerinin açılış şarkısıydı. Guided By Angels.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan...

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Awesome ve Only After Dark takibinde Kathleen Hanna öncülüğündeki Latif ve Radu İksan'daydı After Dark. Kanada'dan bir toplulukla Security sırayı alacak. Haziran ayında Bingo isimli ikinci albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden Deny.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

80'lerde aktif olan Arthur Russell ve Your Motion Says. Gülşah Turgut ben. Önümüzdeki perşembe yayında olacağım tekrardan. 83 yılından Talking Heads klasiğiyle haftanın kapanışını yapıyorum. Speaking in Tongues albümlerinde yer almıştı. This Must Be The Place. Herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Cuma günlerden 2 Ekim saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Kings of Leon'la açtık Super Soaker, onlardan dinlediğimiz kayıt. Şimdi Manic Street Preachers'la devam edelim. Everything Must Go.

adını Erykah Badu'nun Mama's Gone isimli albümünden alan Londralı ekip Radyo Eksen 96.2'de Dig ile dinledik. Onları kısa bir araya gidiyoruz ama önce Hootie and the Blowfish'ten Use Me yorumu Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.
1: Radyo Esen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Esen.
1: Reklam.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
7: İçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo.

Iggy Pop, Everybody's Talking, ardından Johnny Cash, eksendeydi Heart of Gold. Programa bir klasikle devam edelim. Johnny Cash sonrasında Amerika radyolarınızda A Horse with No Name.

White No Sugar. 96 ile The Cure sonrasında Clint Boone Experience'dan dinledik. Kısa bir ara vereceğiz ama önce Elbow solisti Guy Garvey solo single ile radyolarınızda. Open the Door.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
4: İşte

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

2000'ler başındaydık. Radyo Eksen 96.2'de yeni saatin açılışı The Strokes ve ilk albümleri Is This It'ten Hard to Explain. 8'e dek ben Güven yayındayım. Biraz daha yukarı Kanada'ya Arcade Fire'la çıkıyoruz. Şimdi Eksen'de Wake Up.

Mixer'desiniz. Roger Hodgson dinledik önce. Lovers in the Wind, ardından Gaze Coombs'tan solo single Don't Say It's Over. Bugünkü programda kısa bir araya gitmeden önce Voices'le 90'lara döndük. Don't Look Back in Anger.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Hadi iyi bir kahve içmeye.
10: Nereye bu saatte?
9: Salona.
11: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
12: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Taşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Your Love Is Electric. Radyo Eksen 96.2'de Leon Bridges, ardından 2000'lere Fastball'la döndük. The Harsh Light of Day albümünden Eksen'de Vampires.

Townsend'ın sahte zenginlik, kibir ve üstünlük yanılsamasına göndermelerde bulundu The Who şarkısı. Eminence Front, Eksen 96.2'de dinledik. 17.39 Cult'la devam edelim. She Sells Sanctuary.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen'de.

New York çıkışlı The Rapture, 2003 yılına ait Echoes albümlerinden Radyo Eksen'de I Need Your Love dinledik. Bu saatin kapanışını Two Door Cinema Club yapacak. Lucky.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliğine göz atıyoruz. Haribo Art Fuayı bu akşam swing ritimleriyle hareketleniyor. Uninvited Jazz Band, cazın altın çağından ilham alan enerjik repertuarıyla geceye ritim katarken Swing Planet, dönemin özgür ve neşeli dans kültürünü piste taşıyor. Müziğin, dansın ve birlikte eğlenmenin merkezde olduğu sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek bu eğlenceli gece bu akşam 21'de başlıyor.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi.
1: VR deneyimi 35 Mayıs 3-31 Ekim tarihlerinde Haribo Art'ta. Bu kez sahne karşınızda değil, etrafınızda. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 35 Mayıs VR gözlükleri aracılığıyla seyirciye 180 derecelik farklı bir izleme deneyimi sunuyor. Kraken sahne anlatısıyla teknolojiyi bir araya getiren ilk VR gösterisi 35 Mayıs yarın itibariyle Haribo Art'ta. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu.

Stories from the City, Stories from the Sea albümünden de PJ Harvey'in Good Fortune dinledik. 18.07, 8'e dek ben Güven yayındayım. Arctic Monkeys'le devam edelim. Are You Mine?

Street of Dreams, U2'dan yeni single, takiben No Doubt'ı Hella Good'la dinledik. Gwen Stefani vokaldeydi. Kısa bir ara vermeden önce organla yayın devam edecek Stephen Smith.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister o.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: save the day, baby.
1: James Bond'la eksendeydi Iggy Pop'tan dinledik. Günün yenilerinden biri var sırada. Placebo 96.2'de Helen Keller.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuk

0: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

0: İşletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

de yer alan yeni kayıtlardan bir diğerini Fontaine's DC'den Radyo Eksen 96.2'ne dinledik. Tong. 16 Ekim'de gelecek yeni albüm Dopamine Chamber'ın son single'ıydı bu şarkı. Yeni saati Editors'la başlayalım. Munich.

Enjoy the Silence yorumu. Sky Edwards bu şarkıda Noel Vaga eşlik etti. Son saatin içindeyiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Elliot Smith'le de devam edelim. Şimdi programa Somebody That I Used To Know.

0: 96.2 Radyo Esen. Eve dönerken yorgunluğunu hafiflet ve altın bir tarif hazırla.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Archivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: taksi.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

son günlerde sık dönen şarkılardan biri sürpriz bir single. The National solisti Mats Berninger'den geldi. Ask for Water. Eksendesiniz. New Order var sırada. Love Vigilantes.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
4: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
4: Reklam.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Bugünkü yayının sonundayız. Pazar günü saat 11'de caz kayıtlardan oluşan programım Trio ile ben Güven. Yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Kapanış Im Brown'dan Time Is My Everything. Pazar günü tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Gülen Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Radyo Eksen. Radyo Eksen'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo Eksen'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access and welcome to the weekend. Hurricane 2000 Scorpions. Şarkı bazılarınıza yabancı gelmemiş olabilir. Bazılarınız da biliyorsunuzdur. Sadık dinleyiciler bilir, ben bu şarkıyı çok seviyorum. Orijinal zaten Rock You Like a Hurricane, Scorpions'ın klasiği. Ama bu 2000 yılında çıkan Berlin Filarmoni Orkestrası ile yaptıkları senfoni albümünden senfonik versiyonu. Müthiş bir şarkı, müthiş bir versiyon olmuş. Ben de sık sık performanslarımda da çalıyorum. İkinci şarkım en sevdiğim İngiliz gruplarından biri. Biraz yaz havası. Give Me Some Lovin'. Thunder.

Evet, The Cult'tan dinledik Firewoman. 96.2 Radyo XN All Access tüm hızıyla devam ediyor. Night Train, Guns N' Roses.

Evet, Hey God, Bon Jovi'den dedik 90'ların başlarından çok sağlam bir Bon Jovi şarkısıydı. 6 numara, klasiğimiz Kiss, Tears Are Fallen.

Tears of Fallen, Kiss'ten dinledik. Kiss Army Rocks. Şimdi haftanın soundtrack'i. 80'lerin en büyük hitlerinden biri. Danger Zone, Kenny Loggins.

0: Danger Zone, Kenny Loggins'tan dinledik. Top Gun, efsanevi Top Gun filminin soundtrack'iydi. Haftanın cover'ı. Evet, en sevdiğim gruplardan Depeche Mode'un 80'lerdeki en büyük hitlerinden biri. Stone the Crowd'dan geliyor, People Are People.
1: Hello, this is Ryan Roxy from the Alice Cooper Band, and you're listening to Nikki Wilde, All Access Show at 10 Radio. Enjoy the ride.

Evet, People Are People, Depeche Mode klasiği Stone the Crow'dan geldi. Çok güzel olmuş bu cover ya. Evet, şimdi en sevdiğim şarkılarından biri, en özel anlarımda dinlediğim şarkılarından biri Keep On Loving You, Are You Speedwagon?

Harder, Faster, Wasp'dan dinledik. Ben şimdi buradan çıkıp çok private bir partiye gidiyorum. O zamana kadar. See you next Friday.

0: Sunset. See you next Friday.
1: Radyo Eksen. 96.2.
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
3: Radyo Eksen'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
4: Herkese iyi akşamlar, ben Özgürcan Öney. 96.2 Radyo Eksen'e Babanda mı Punk'tı'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Uzun zamandır dinlemediğim bir soundtrack'le karşılaştım ve karşılaştığım anda anılarım depreşti ve bu soundtrack'i baştan sona çalmam gerektiğini düşündüm. O yüzden bu gece işim gayet kolay. Yıllar 1994'ü gösterdiğinde ben ve benim gibi o dönem ortaokulda olan 12-13 yaşlarda, 14'lü yaşlarda olan birçok çocuğu etkileyen bir film çıkmıştı. The Crow. Bundan daha önce birkaç defa daha programlarda bahsettim. The Crow 1994'te çıkıyor fakat çekimleri sırasında Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee kuru sıkı mermi yerine gerçek mermi kullanılması sebebiyle ya da bu en son gene olan hikayedeki gibi kuru sıkı kartuşunun namluda kalması ve mermi gibi hareket etmesi sebebiyle vuruluyor ve çekimler sırasında hayatını kaybediyor. Bu filmin daha sonra ikisi çekildi. İkisinde de acayip bir oyuncu kadrosu var. Iggy Pop var öncelikle. O ilginç bir durum, yan rollerden birinde. Ama soundtrack'i muazzam. Yani boş yok diyebilirim ve bu soundtrack'i çalmak istedim. O yüzden umarım keyif alırsınız diyorum. İlk şarkımız Hole, Courtney Love'ın grubu. Onlardan Gold Dust Woman'ı dinleyeceğiz ve gecemize başlayacağız. Bu şarkı aslında bir Fleetwood Mac şarkısı. Fakat Paul, yani Courtney Love, bu şarkıyı coverlamış. Evet, Gold Dust Woman şimdi radyolarınızda.

0: Evet, The Crow, City of Angels soundtrackinden ilk şarkı Gold Dust Woman aslında bir Fleetwood Mac şarkısıydı fakat The Hole tarafından coverlanmıştı, onu dinledik. Sıradaki şarkımız ise I'm Your Boogeyman. Aslında bu da KC and the Sunshine Band şarkısı fakat White Zombie tarafından seslendirilmiş. Evet, şimdi White Zombie'den dinliyoruz I'm Your Boogeyman.
1: Welcome, boils and ghouls, to the Dr. Spooky Show with your lovable old host, Dr. Spooky, that's me. Today on the show, we have a frighteningly fiendish and ghoulishly ghastly guest. Who's on the show again? Vampira? Ah, yes, the Boogeyman! Let's hear it for the Boogeyman!

Evet, White Zombie'den dinledik I'm Your Boogeyman. Sıradaki şarkımız ise Filter'dan geliyor. Şarkının ismi Jurassic. Yani muazzam bir eser ya gerçekten. Bu soundtrack'teki bütün şarkılar çok iyi ama bu ayrı bir güzel bir şarkı yani. Evet, Filter'dan dinliyoruz Jurassic.

Evet, Filter'dan dinledik Jurassic Doll. Geldik şimdi dördüncü şarkıya. Dördüncü şarkı PJ Harvey'den Naked Cousin. Çıplak kuzenim. Ya süper ya. Sözler falan, isimler muazzam yani. Bu 96 yılında çıkıyor bu albüm. Ve o dönemin soundtracklerine ve müziğine dair acayip bir içerik. Yani eskiden gerçekten... bunu söylemekten çok üzülüyorum. Kendimi böyle gerçekten yaşlı hissediyorum bunları söylerken de. Yani bizim zamanımızda yani filmler kötü olsa bile soundtrackleri muazzamdı. Ya bunu da şeyden dolayı da aslında çok rahat bir şekilde söylüyorum. Ya şeyden de bahsetmişimdir size. Queen of the Damned var işte. Acayip bir korku filmi vesaire falan. Ama film kötü bir film yani. Ama soundtrackini Jonathan Davis yapmış. Korn'un vokalisti. Ve böyle o dönemki nu metal gruplarının böyle toplaması falan gibi albüm. İşte Queen of the Damned seven birisine şey diyor. Aslında diyor bir nu metal promosyon filmi biliyorsun gibisinden böyle bir karikatürümsü bir şey vardı, o aklıma geldi şimdi. Neyse, lafı fazla uzatmayayım. PJ Harvey'den dinliyoruz Naked Cousin.

Evet, PJ Harvey'den dinledik. Naked Cousin. Sıradaki şarkımız da Bush'tan geliyor. Bush'un seslendirdiği bir şarkı. Yine Lonely Place. Aslında bu da bir Joy Division şarkısı. İlginç bir düzenleme ve nispeten uzun bir şarkı, 6 dakika kadar. Ama filmin genel havasına çok uygun bir şarkı. Evet, Bush'tan dinliyoruz. Yine Lonely Place.

0: Evet, Bush'tan dinledik yine Lonely Place'i. Sıradaki şarkımız da Tricky ve Grave Diggers isimli ekipten geliyor. Tonight is a special night. Chaos Mass Confusion Mix from the Hell EP. Aslında 95 yılında çıkmış ama bunu bu soundtrack'e koymuşlar bu şarkıyı aynı zamanda. Evet, Tricky ve Grave Diggers'dan dinliyoruz. Tonight is a special night.
1: Let's just record. Let's just record. Hey. Let's just record.

Evet, Seven Mary Tree'den dinledik Shelf Life. Sıradaki şarkımız da Linda Perry featuring Grace Slick'ten gelecek. Knock Me Out. 6 dakika 51 saniye, 7 dakikalık falan bir şarkı bu. Soundtrack'teki en uzun şarkı. Ve çok iyi bir balat. Enerjisi çok yüksek bir baladımsı diyebilirim. Muazzam bir eser. Evet, Linda Perry ve Grace Slick'ten dinliyoruz. Knock Me Out.

Evet, Linda Perry ve Grace Slick'ten dinledik Knock Me Out. Sıradaki şarkımız 9. şarkı. Toadies'den gelecek. Paper Dress.

Evet, sıradaki şarkımız ise NY Lewis'dan gelecek, Spit. Bu şarkının da enerjisi muazzam. Böyle ani yükselişler, bir anda düşüşler vesaire falan. Bomba gibi bir şarkı. Evet, NY Lewis'dan dinleyelim, Spit.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de Babanda Bu Punk'tı. Son hızıyla devam ediyor. NY Lewis'dan dinledik Speed. Sıradaki şarkımız ise Korn'un Life is Peachy albümünden bir şarkı. Sean Olson. Yani şimdi tabii bakıyorum da iki pop, PJ Harvey, White Zombie, Deftones çalacağım birazdan. Tricky var, Bush var. Yani hakikaten muazzam bir soundtrack. Neyse, Korn'la devam ediyoruz. Sean Olson.

Evet, Korn'dan dinledik Sean Olson ve sıradaki grubumuz da Deftones. Deftones'dan da Teething'i dinleyeceğiz. Bu bayağı rahmetli Chi Chang'in yaşıyor olduğu dönemde onun da bas gitar çaldığı şarkılardan birisi, Adrenalin'den yanlış hatırlamıyorsam. Diğer böyle mid tempo demeyeyim de düşük tempo sert Deftones şarkılarından ziyade nispeten daha hızlı bir Deftones şarkısı. 3,5 dakikalık bir şarkı. Evet, Deftones'tan dinliyoruz. The Crow, City of Angels soundtrack'ini dinlemeye devam ediyoruz. Deftones'tan geliyor Teething.

Evet, Deftones'tan dinledik Teething. Sıradaki grubumuz, demeyeyim sanatçımız, Iggy Pop. Iggy Pop aynı zamanda bu filmde rolde alıyor. Ve Iggy Pop'un, Iggy Pop and the Stooges'ın belki de en ünlü şarkılarından birisi I Wanna Be Your Dog'u dinleyeceğiz şimdi. Ama bu canlı bir performans ve Rock for Choice için kaydedilmiş canlı olarak. 1995 yılında, 96 yılında da bu albümde yerini almış. Iggy Pop'tan dinliyoruz I Wanna Be Your Dog.

Evet, iki poptan dinledik I Wanna Be Your Dog. Sıradaki şarkımızsa Pet'ten gelecek. Lil Boots isimli şarkı. Bundan sonra bir tane daha şarkı var. Bakalım, belki ekstradan bir şeyler daha çalabilirim. Pet'ten dinliyoruz Lil Boots.

Evet, Pet'ten dinledik Little Boots. Sıradaki şarkımız da Above the Law featuring Frost. Dan gelecek City of Angels. Sanki film için bestelenmiş gibi geliyor. Ve soundtrack'teki rap, hip-hop şarkılardan birisi de bu. Evet, Above the Law featuring Frost'tan dinleyelim City of Angels.

Evet, Above the Law ve Frost'tan dinledik City of Angels. Geldik bu mevzuyla alakalı çalacağımız son şarkıya. Heather Nova ve Grim Reveal'den dinleyeceğiz şimdi. Believe in Angels.

Evet, The Crow, City of Angels isimli filmin soundtrackiyle geçirdiğimiz bir gece oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Yani muazzam bir albüm ya. Bu 90'lar, 2000'ler hayranlığı bende bitmeyecek. Ve değiştikçe, hatırladıkça ne kadar kaliteli, güzel, enerjik, duygulu şeyler dinlediğimizi ve ne güzel şeylerden etkilendiğimizi bir kez daha anlıyorum. Ama size veda etmeden önce son bir şarkı daha çalmak istiyorum. Bu çalacağım eser 8 dakikalık bir eser. Indictu isminde bir grup keşfettim yakın zamanda. Onların Idman isminde bir albümleri var ve oradan Sansara isminde bir şarkı çalacağım size. Enstrümantal ve progresif bir eser. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Haftaya görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. Şimdi Indictu'dan dinliyoruz Sansara.